bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben...

bundan sonra sana bütün duygularım, ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatımda. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına elveda.

Nemrut Dağı gibi yüce, sinesi Gülistan. Bir Adıyaman adı bıraktım geriye, bir de iki can. Zamanı bükebilsem, dönsen en başına, barış için yürürdüm yine tek başına. Kürdü, türkü kattım gözyaşına, bir ülke aktı mezar taşına.

0: insan sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemle. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var, ne de...
1: İlaç gibi radyo.

baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 13 Eylül 2026 Pazar 09.07 Türkiye'nin saatleri 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanından sevgimizin ulaştığı her yerde tüm gönül dostlarına, sevgili dostlara, kralcılara selam olsun. Efendim, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Günü erken kalkıp böyle güzel bir şekilde değerlendiririm arkadaş. Cumartesi demem, pazar demem, sabah erkenden kalkarım. Önce kralı açarım, sonra keyfime bakarım, işlerimi yaparım diyenler vallahi şahanesiniz. Aynı yoldayız, aynı istikametteyiz. Ne mutlu, ne güzel, şükür kavuşturana. Efendim, ne yapalım hemen şöyle... 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram kullanan kralcılarımız var ise Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına isteklerini, mesajlarını, nerelerde dinlediklerini yazıp bana ulaştırırlarsa çok mutlu olurum. Efendim, muhabbet başladı. 12'ye kadar birlikteyiz. Melih'in sevgi çemberine, alemin en kralına hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: Melih'in sevgi çemberi.
1: Sanını gönül benim, ömür benim diyor. Kim kimi severse o iki seven ve sevilen yürek arasındadır. Kimse kimseyi ilgilendirmez. Hemen Bayrampaşa'ya selamlar gönderelim. Bayrampaşa'dan trafiğin gerçekten düzenli olmasına, herkesin güzelliklerle yoluna rahat rahat gidebilmesine vesile, çalışkan, merhametli, şefkatli Bayrampaşa'nın en çekici erkeği sevgili Mustafa abim benim. Şu an o da pazar sabahı mesaide. Açmış kralı Melih'in sevgi çemberi dinliyor. Mustafa abicim iyi ki varsın. Seni seviyoruz. Cansın. Bayrampaşa'nın en çekici erkeği sevgili Mustafa abime armağan olsun. Hadi bakalım. Bir Orhan Gencebay yorumu, ardına mesajları değerlendirmeye başlayacağız. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi, emrinize amade.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: sultan.
1: Vay maşallah diyelim efendim, nasıl bir aşk. Sınır tanımayan, imkansız diye bir şeyi gözü görmeyen aşıkların şarkısı olsun bu güzel şarkı maşallah. Babamüslüm'ü de saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir Babamüslüm şarkısı daha paylaşalım değil mi? Yakışır. Efendim bakalım, Şükrü Tahran, Konya Bozkır. Çok teşekkür ediyorum kıymetli kardeşim. Güzel duyguların, güzel dileklerin, güzel sözlerin için. Melih'in sevgi çemberi, hey hey Leylim Ley. Saygılarımla Umut, yerimdeyim ben, kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Melih abi, Avcılar Parsellerden yufkacı Erkan selamlar diyor. Erkancığım, seni o yufkalardan alacaksın. Şimdi böyle bol kaşarlı, şahane, iyi pişmiş, kızarmış gözlemelerle birlikte çayı yudumlayacaksın. Pazarana yakışır değil mi? Çayımı yudumlarken sizleri dinliyorum. Müslüm Baba bir şarkı. Eyüp'ten Fadime ben buradayım demiş. Melih günaydın, hayırlı yayınlar. Yalçın Baykal, Mimar Oba Büyükçekmece. Emrah'tan herhangi bir şarkı olabilir. Melih ben Nazlıcan, iyisin inşallah. Bir şarkı bekliyorsun, bakacağız. Diyarbakır'dan Mehmet Akkul, Azer Baba'dan bir şarkı inşallah, bakalım sevgili dostum. Günaydınlar, yine en güzel şekilde Melih'in sevgi çemberini aldınız. Harika vakit geçiyor. Çok teşekkürler Melih sana ve tabii ki Kral ailesine. Gülay ben Almanya'dan demiş. Maraş'tan sevgili Mehmet Budak, Hüseyin Altın'dan bir gurbet şarkısı diyor ki Hüseyin Altın çalalım bugün inşallah. Saygıyla rahmetle analım. Ben Rasim Bulgaristan Deli Orman'dan selamlar demiş. Aleyküm selam efendim, bakalım. Dünyanın dört bir yanı, güzel yurdun dört bir yeri, yavru vatan Kıbrıs. Bilemiyorum, uzayda dinleyenler var mı acaba? Onu da Mustafa Topaloğlu'na soracağız. Evet, şahane gidiyoruz. Keyifli şarkılarla Melih'in sevgi çemberini yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz. 12'ye kadar birlikteyiz. Güzel bir pazar sabahı. Erkenden kalktık, kralı açtık, keyfimize bakıyoruz diyenler. Şöyle güzel kahvaltı sofralarında kralın sesiyle o muhteşem videolarınızı bir çekin. Instagram storylerinizde Melih'in sevgi çemberini etiketleyerek bir paylaşın. Bir göreyim bakayım kimler nerelerde, nasıl ortamlarda kral dinliyor. Şöyle ben de bir kendime geleyim. Günaydın Melih, mutlu pazarlar. Gazi Osman Paşa'dan Nilgün yazmış, teşekkürler.

Hareket güzeldir, bereket getirir diye düşünüyorum. Spor yapmaktan imtina ederiz. Mesela kendi adıma söylüyorum, böyle bir tembelliğimiz, üşengeçliğimiz vardır millet olarak ama spor yapan insanlara da saygıyla gerçekten böyle büyük bir ne derler gıpta ile izliyorum her zaman. O yüzden spor yapamayanlar için de bir iki dönelim, kendimize gelelim diyenler için de böyle bir iki hareketli şarkıyı da paylaşalım istedik. Efendim Alemin En Kralı Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bakalım Ankara Dikmen'den Salih sabah 6 akşam 12'ye kadar sizleri dinlemekteyiz. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Bakalım Mimar Oba'da Kral Efendim Radyo ikisi ne bu? Zaten ikisi de bir. İkisi ayrı ayrı bir yer değil ki. Bursa'dan sevgiler Bursa Spor'a. Bugünkü maçta başarılar dileriz demiş. Biz de başarılar diliyoruz Bursa Spor'a. Bakalım şöyle bir. Günaydın Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın sana güzel bir kahvaltı gönderiyorum demiş. Of ciğerle. Öyle mi? Taşkın aşk olsun ya. Sabah sabah yapılır mı bu kardeşim ya? Müthiş. Muhterem Pekol teşekkür ediyoruz. Asi günaydınlar çok teşekkür edelim. Gebze'ye biz de selam ettik. Hüseyin Kışla bir mukabele çok teşekkürler. Ayten Telmi saygılarımızı sunuyoruz. Fuat Keser günaydın Almanya'dan selamlar demiş. Ayla okumuş yine Enes Karaincirli'de arsada konteynerde dinliyor şahane. Melih'in sevgi çemberi selamlar diye ulaşmış. Bakalım Aynur Hanım'ın mesajı. Hüseyin Bey doğru mu? İzmir Çeşme tatildeyim iyi yayınlar diliyorum demiş. Mesajında biz de selamlarımızı sevgilerimizi iletmiş olalım. Vallahi Taşkın şu an bilmiyorum tam konuşacaktım. Bu manzarayı görünce ağzım sulandı. En iyisi şarkıları dinleyelim hadi bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Melih'in sevgi çemberi.

0: Melih'in sevgi çemberi.
1: Dalgalar kumsallarda, mutluluk masallarda, eridi bitti ömrüm.

Yılların yorgunluğunu üzerinde hissedenler. Asla yıldım deyip de pes etmeyenler. Yine de kaldığımız yerden yaşadığımız sürece aldığımız her nefeste mücadeleye devam diyenler selam olsun. Efendim 10.07 Türkiye'nin saatleri, Alemin en kralı Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. İkinci saatin startı verildi. Yaşayan efsane Baba Cengiz'le. Günaydın Osmaniye Kadirli'den selamlar, iyi yayınlar. Mahsun Kırmızıgül'den annem şarkısı dinletelim inşallah bugün. Bakalım Osmaniye Kadirli'den selamlar deyip annem şarkısını isteyen kıymetli kardeşimize selam olsun. Sevgili Gökhan Çakır, selamlarımızı gönderiyoruz sevgili kardeşimize. Gökhan Çakır'a ve tüm dostlarına da armağan edeceğiz. Hamide Yaman Samsun'dan, Ferdi abimizden bir şarkı demiştin, çalacağız. Nur, Nursel Bektaş değil mi? Günaydınlar demiş bir mukabele. Serap Hanım günaydın. Melih Gaziantep'ten Bilal ben. Şarkı tüm sevdiklerime ve Kral FM'in değerli çalışanlarına. Selvi Ersoy Uşak'tan selam etmiş bir mukabele. Selamlarımızı gönderelim. Hayırlı pazarlar. Ankara Kazan alüminyum sektöründe çalışıyor arkadaşlarımız. Kolay gelsin diyelim. İyi yayınlar İzmir'den Ümido, mesaideyiz. Hafriyatçıyız. Sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Hacer Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bakalım şöyle bir. Günaydın Tekirdağ Çerkezköy'den selamlar. İş arkadaşlarımla birlikte sizleri dinliyoruz diyerek ulaştırılmış bir mesaj. Ona da aleyküm selam bir mukabele diyerek sevgilerimizi iletmiş olalım. Kimseyi unutmadık. Bütün herkesin mesajlarını sırayla değerlendirmeye devam ediyoruz. Şöyle bir Necdet Alp yorumu dinleyelim. Sevgili Necdet abimiz, Türkiye'nin o kadife sesli, buğulu sesli muhteşem yorumlarındandır. Necdet abiyle şöyle bir renk katalım Kral FM'de muhabbetimize. 0532 703 92 00 WhatsApp'tan ve yine dediğim gibi Instagram kullanan dostlarımız da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını, isteklerini bana ulaştırmaya devam ediyorlar. 12'ye kadar birlikteyiz.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar

0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Ama dememek için
1: ama sigorta. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Efendim bugün dediğim gibi böyle verdiğimiz sözleri inşallah yerine getirelim diye böyle hummalı bir şekilde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu sözlerden bir tanesi idi. Mahsun Kırmızıgül yorumuyla annem annem cennetin ayakları altına serildiği tüm can annelerimizi, kıymetlilerimizi, baş tacı olan kıymetli annelerimizi saygıyla, hürmetle anıyoruz. Ellerinden öpüyoruz efendim onlar için ve tabii ki hem annelerine karşı sevgisini, muhabbetini anlatmaya gayret eden dostlar, evlatlar için hem de tabii ahirete irtihal etmiş annesinin hasretini, özlemini yaşayan böyle yürekleri buruk öksüzler için de dinletmiş olalım. Ne yapacağız? Dünyanın kanunu, kurban olduğum Mevlam böyle lütfetmiş. Emanetini veriyor. Bizim bilmediğimiz bir vakit kendisinin takdiriyle bir şekilde de emaneti geri alıyor. Dünya devam ediyor. İnşallah yaşayan annelerimize sağlık, sıhhat dileyelim. Babalarımıza da keza. Bir kez daha ahireti irtihal etmiş annelerimizi, babalarımızı da saygıyla, rahmetle analım. Şu dakikalarda bizleri dinleyen dostlarımız da tüm ölmüşlerimiz için birer Fatiha okusun inşallah. Hadi bakalım ben de anonsu bitirince okuyayım. Şöyle bütün ölmüşlerimizin ruhuna da inşallah rahmet olsun. Erdemli Mersin'den selamun aleyküm demiş Yusuf Ayhan. Aleyhine aleyküm selam. Selamlarımızı göndermiş olalım kıymetli kardeşimize. Antalya'dan Rüzgar, biz biraz geç kaldık diyor. Keşke alarmı kursaydınız. Çiğdem Bulgay, çok teşekkürler. Günaydın, şarkı evlatlarım Umut ve Alperen ile Bal Gözlüm Fatma için demiş. Ankara'dan selamlar diyor sevgili Nuri. Aleyküm selam, Allah bağışlasın sevgili dostum. İyi pazarlar, şarkılar süper diyor sevgili İcral Yıldız. Onur Özkan, Aydın Sultanhisar'dan selamlar. Melih, biz ailecek bahçede dinlemekteyiz. Babamız için bir Baba Ferdi şarkısı çalar mısınız diyor. Çaldık, çalacağız da inşallah. Samsun'dan Semiha Muti, 30 senedir dinliyoruz kralcıyız. Gurbetin yolu çekilmiyor sizsiz bir Orhan Baba şarkısı. Eskişehir'den Gülden Öksüz, Müslüm Baba çalacağız. Sivas'a sevgili Bekir'e selam gönderelim. Serkan Gökmen, şu an kuaförde dinliyorlar bizleri. Bütün arkadaşlara da selam olsun. Hacer Atik, çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletmiş olalım. Hemen şöyle bir Arif Susam yorumu. Ne yapalım be? Gelsin değil mi? Sevgide sınır tanımayan yürekler. En çok ben seviyorum diyenler. O zaman kralın sesini bir parça daha açalım. Melih'in sevgi çemberinde keyifli şarkılarla 12'ye kadar muhabbetimize devam.

Gerçekten muhteşem bir derya deniz. Sevgili Selami Şahin, hürmetle saygıyla selam edelim üstada ve Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 10.35 yaptık saatleri. Günaydınlar, Alaaddin ben. Çok güzel programımız var. Ailece kahvaltı yapıyoruz. Konya'dan tüm Tosyalılara selam olsun. Kayseri'den İkbal Çavdaroğlu ben. Günaydın Melih Bey, mutlu ve huzurlu bir hafta sonu dileğiyle. Rahmetli Güllü'den bir şarkı demişsin. İnşallah çalacağız bar listemizde. Mutlu pazarlar Almanya Lünen'den tüm kralcılara ve Kütahya Altıntaşlara selam olsun. Osman Karaman'ın mesajı vesilesiyle bütün gurbetçi dostlara da selam olsun. Günaydın abi, ben maalesef kahvaltı masasında dinleyemiyorum, mesai var, işe gidiyorum, hayırlı yayınlar olsun demiş Antep'ten Yunus. Yunus'cum biz de mesaideyiz, kahvaltıya gidemedik ama olsun, ayaküstü bir şeyler atıştırıyoruz inceden. Uşak'tan Ali Türkmen, eşim Fatma ile beraber bir şarkı istiyoruz demiş kıymetli kardeşimiz. Melih yayınlarında bol şans, bol başarılar, hayırlı yayınlar dilerim. Karadağ'dan Cemal, buradan aileme Türkiye'ye selamlar olsun, yayınlarınızda başarıların daim olmasını diliyorum demiş. Bakalım, günaydın Sivas'tan selamlar, şarkılar size ve kralcılara gelsin, iyi ki varsınız dostlar. Serkan Kaya'dan bir şarkı demiş Özlem Hanım'ın mesajı. Zeynep Hanım ne yazmış, Samsun'dan dinliyorum, bir şarkı sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Ali Macar, selamlarımızı, sevgilerimizi ilettiğimiz kıymetli kralcılarımıza da buradan selam olsun. Hemen ne yapalım, şöyle unutulmayan muhteşem klasiklerden şahane bir şarkı. Sevgili Neşe Karaböcek diyeceğiz ama bu arada 0532 703 92 0 WhatsApp mesaj hattımız devrede. Ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına yine isteklerinizi, mesajlarınızı yazmaya devam ediyorsunuz. 12'ye kadar muhabbete devam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Sevgisiz bir an, sevgisiz bir hayat düşünülemez bile. O yüzden ihtiyacınız olan sevgiyi karşılıklı ve en samimi haliyle yaşadığınız güzel bir ömür dileyelim bütün güzel dostlara. Efendim Melih'in sevgi çemberinde ikinci saati de sonlandırmak üzereyiz. Hemen bakalım. Nezahat Hanım, Balıkesir Dursun Bey'den selamlar. Eşim için ve çocuklarım için Ferdi Baba'dan bir şarkı. Seher Yalnız. Melih Kral, ilk radyo kanalım Ferdi Baba'dan bir şarkı. Tahir Taşatan, iyi yayınlar, Konya'dan selamlar. Melih kardeşim, vaktin olursa Hüseyin Altın demişsin ki bugün sözümüz var, çalacağız inşallah. Ferdi Baba eskilerden Melih, yap bir resital dinlemedeyiz demiş. Denizli Tavas'tan selamlar diyerek ulaştırılmış mesaj. Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım Melih abi, ben Seyrantepe'den Ekrem, markette seni dinlemekteyim. Bergen'den bir şarkı istiyoruz. Bursa'dan Okan Özer, şarkı Panayırlı Semih Temel kardeşime armağan olsun demiş. Bakalım Melih Bey, ben Ankara Sincan'dan Özer, İmparator'dan bir şarkı istiyoruz. Eşim Gülay, çocuklarım Gökdeniz, Ayşe ve Melike'ye gelsin demiş. Peki efendim, hemen ne yapalım? Bir Sibel Can yorumu ki, benim böyle şarkı dendiğinde zaman zaman dilime takılır. Çok severek, keyif alarak da dinlerim. Eşlik etmeye çalışırım kendimce. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf, öyle temiz, kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz. Alemin en kralı Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Artık yavaş yavaş son saatin startını vereceğiz bu güzel şarkıdan sonra. Hem WhatsApp mesaj hattımızdan hem de Instagram'dan Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı. İTÜ bünyesinde yapılan çalışmaya göre İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultan Gazi'de kaydedildi. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyüyor. 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek, deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en aza indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi hedefleniyor. Yerkürenin %40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir. Dünya genelinde sıcaklıklar artarken gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 100 yıl boyunca en belirgin kuraklaşma süreci Avustralya'da yaşanacak. Bunu Brezilya ve Afrika'nın belirli bölgeleri izleyecek. Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan sanat eseri farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah. Bir Hüseyin Altın yorumu, güzel bir klasikle rahmetle andık sevgili Hüseyin Altın'ı. Sevgili Gülden Hanım'ın mesajı, İbrahim Erkal çaldık, tüm Erzurumlara selamlarımızı göndermiş olalım. Tekstilde çalışan babam için bir şarkı demiş. Sevgili Barış'ın mesajı, bütün tekstilde çalışan dostlara da kolaylıklar dileyelim. İyi yayınlar. Canan Eren'in mesajı, eşim Sinan, oğlum Enes ve tüm sevdiklerim için bir şarkı çalar mısınız demiş. Hay hay efendim, bütün şarkılar sizlere armağanımız olsun. Uğur Şeker, şarkı aileme gelsin. Melih Bey, güzel yayınlar diliyorum. Kayseri'den İhsan Akşehirli, evliliğin 30. yılına girdik bugün. Eşim Semra için bir Müslüm Baba şarkısı, ama o yazdığınız şarkıyı çaldık program başında. Şimdi iki tane başka Müslüm Baba şarkıları var. Eskişehir'den Selin, bütün babalara selam demiş. Ziya Baker, şarkı Sivas, Şarkış'ta Faraş Deresi köyüne. Melih, Zonguldak'tan selamlar. Durmuş ben, kral demek gençliğim demek, sevgiler diyor. Eyvallah. Bakalım. Melih abi günaydın, hayırlı sabahlar Turgut deyince, Antalya Kumluca'dan yazıyorum. Şarkıyı eşim Fidan, Fidan İnce, oğlum Nebi Bekir İnce'ye armağan ediyoruz demişler. Biz de ailenizle birlikte ağız tadı ve güzel günler dileyelim sizlere. Antalya Döşeme Altı'nda organize sanayide yemek bölümünde çalışan arkadaşlarımız bizleri dinliyorlar. Onlara da selam edelim. Bakalım. Bir şarkı istemiş Hesna'nın mesajı, ama muadil olan farklı bir şarkıyı çaldık. Nahsen Gaziantep Morcalı Mahallesi'nde Melih bol bol şans diliyor. Bütün sevenlere sevgi dolu selamlar iletiyorum demiş mesajında. Tabii ki hepimizin böyle güzel dileklere, dualara, güzel sözlere ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz bütün güzel dostlarımıza. Hemen bir Sami Çelik yorumu dinleyelim. Sonrasında da efsane bir babalar restoriyle şahane şarkıları kralcılarla Melih'in sevgi çemberinde paylaşacağız. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: Reklam. Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İlaç gibi radyo. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: uygula.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Söz ağızdan çıkana kadar sahibini, ağızdan çıktıktan sonra herkesi bağlar diye güzel bir atasözü var. O yüzden hani söz gümüşse sükut altındır diye boşuna da dememişler. Efendim 11.25 yaptık Türkiye'nin saatlerini. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Zonguldak Kozlu'dan Alican Küçük selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim bakalım Melih Yayınlar Zonguldak Kilimli kuaförde selamlar sevgiler tüm öğrencilerimize başarılar dileriz demiş. Ustalarımız Arif Çelik Sinan Dönmez selamlar diyerek satırlar iletilmiş. Bakalım şöyle bir Tekirdağ Saray'dan Nuray şu anda Sakarya'dan dönüyoruz yoldayız eşimle sizleri dinliyoruz bir şarkı istiyoruz. Hatay Dört Yol'dan Süleyman Çakır. Eşim Emine Çakır için bir şarkı istiyoruz. Kayseri'den Nesrin. Sıradaki şarkı bugün doğum günü olan ablam Feyza'ya demiş. Bugün doğum günü olan herkese biz de selam edelim. İyi ki doğmuşlar. Giresun Espri'den Özkan kahvaltı yapıyoruz. Eşim Ülkü'nün bugün doğum günü şarkıyı sizlere bırakıyorum diye gelmiş mesaj. Bugün doğum günü olan herkese sağlıkla, sıhhatle, ömür boyu mutluluklar dileyelim. Almanya'dan Volkan Domdomlar. Bu güzel yağmurlu havada sizleri keyifle dinliyoruz. Eşim Him diye armağan etmek istiyorum Orhan Baba'dan. Him diye buradan kocaman sevgiler demiş. Almanya'dan selamlar diye ulaştırılan bir mesaj. Bakalım şöyle bir mesajlar güzel, yoğun. Tabii bazen de karışık oluyor ama ne yapalım? Elimizden geldiğince değerlendiriyoruz. Babalar listeleri devam edecek. Bu arada yarın biliyorsunuz Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar 2026-2027 eğitim öğretim yılına start verecekler. Öğrencilerimize sağlıklı, sıhhatli, İnşallah başarılı, güzel bir eğitim öğretim yılı olsun. Öğretmenlerimize başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Velilerimize de hem sabır hem kolaylık diliyoruz. Maddi manevi inşallah. Efendim ne yapalım? İnşallah çocuklarımız okusunlar, güzel insanlar olsunlar bu vatana, bu millete. İnşallah dini mübini İslam'a hizmet ehli güzel insanlar olsunlar. Ferdi Baba, ardına da Müslüm Gürses ve Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Bu arada Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından gelen bir dolu mesaj var. Onları da tabii ki zevkle dinletiyorum. Şahane seçimler var bugün. Sevgili Kaan'ı da tebrik ediyorum. Kralcıları da tebrik ediyorum. Hep birlikte şahane bir takımsınız. Hadi bakalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Oh ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
7: BBVA. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Veni vidi göz. Ama dememek için ama
8: sigorta. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
9: bir mutluluk getir. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Bankanın güzeli.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Efendim 11.54 oldu Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bugün için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Mehmet Bayrampaşa'dan, kıymetli kardeşim, değerli dostum Mehmet şu an evde, aile bizleri dinliyorlar. Bütün aile toplanmış. Sevgili Mehmet'e, eşine, çocuklarına selam edelim. İnşallah Mehmet'ciğim yarın görüşürüz değil mi? Hadi bakalım, kahveler güzel olsun Mehmet'ciğim. Lütfen karşılıklı içelim. Efendim saat 13 itibariyle Kral FM mikrofonlarında sevgili Kaan olacak. Kaan'a şimdiden kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Allah kısmet ederse inşallah haftaya cumartesi günü yeniden 09-12 arası Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel'a dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: Ünlünün 24 saati.
1: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
2: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan.

0: doğasında var. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Temat yolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İlaç gibi radyo.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat.
1: Rahmet ve dua ile analım. Müslüm Gürses alemin kralında kralcılarımıza ulaştı. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM kralcılarımız. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız. Sevgili Kadirhan izinde olduğu için yokluğunu aratmamak için elimizden gelen gayreti tabii ki göstereceğiz. Melih'imizi uğurladık. Sevgili Melih'in sevgi çemberine teşekkür edelim. Pazar gününe yakışan şarkılarımızla kralcılarımızın tabii ki yanındayız. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: geçti ömrümüz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
6: BBVA. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: keşfet. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Rösev hayat verir.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: 7-14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Zara'nın bu güzel yorumuna yer vermişken hemen bir hatırlatma da yapalım, paylaşalım sizlerle. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor kralcılarımız. Bu keyifli konsere gitmek isteyen dinleyenlerimizin de resmi bilet satış platformları üzerinden biletleri temin etmeleri gerekiyor. Söylediğimiz gibi 27 Eylül Pazar günü saat 21'de Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Zara'nın muhteşem bir konseri olacak. Zara sevenlerine de, bu konsere gitmek isteyen kralcılarımıza da Zara'nın bu güzel yorumuna yer verirken hatırlatmamızı yapalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
9: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
10: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: 7-14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu akü bir numara.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
14: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.
0: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Biliyorsunuz ki pazartesi günü okullar açılıyor kralcılarımız. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, kıymetli velilerimize ve fedakar öğretmenlerimize her zaman olduğu gibi kral ailesi olarak sabır ve başarı dolu harika bir dönem diliyoruz. 14 Eylül sabahı trafik yoğunluğu biliyorsunuz ki tavan yapacaktır her sene olduğu gibi. Böyle durumlarda her zamankinden en az 30 dakika daha erken direksiyon başına geçmesi gerekecek velilerin. Okul geçitlerinde hızınızı sürücülerimiz mutlaka düşürün, yayalara öncelik verin diyelim. Kornalara değil birbirimize gülümsemeye ihtiyacımız var. Unutmayalım, o minik kalpler sizin trafikteki sağduyunuza emanet olacak. Şimdiden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu verimli bir ders yılı diliyoruz. Özellikle 14 Eylül sabahı toplu taşıma araçlarını kullanmanın faydalı olacağını tabii ki düşünüyorum. Bunu da kralcılarımızla paylaşmak istedim. Bu hatırlatmanın da hemen sonrasında kralcılarımız WhatsApp hattımıza nasıl ulaşacaklar? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0532 703 92 çift 0 Alemin Kralı'na ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Programa başlarken mesajlarınız ulaşmaya başladı. Birazdan da gelen mesajlarınızı okuyacağız. Hayatımıza damgasını vuran şarkıları ben de sizlere ve sevdiklerinize her zaman olduğu gibi keyifle ulaştıracağım kralcılar.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar

0: isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: arasında var.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.

radyolarının başında bizleri dinlemekte olan kralcılarımız bu şarkıya eşlik edeceklerdir. Samsun Ladik'ten sevgili Hasan yanında bulunan arkadaşlarına armağan ederken Yalova'dan 77T0047 plakalı taksi şoförümüz Dadaş Zafer'e armağan olsun. Taksi camiasında çalışan dostlarına, arkadaşlarına selamlarını göndermiş ve biricik eşini, çocuklarına hediye etti şarkıyı. Kazasız belasız sürüşler, bol kazançlar. Tunus'tan Almanya'ya doğru bir yolda seyir halinde seni dinliyoruz der. Ersin, Nuray, Simge, Semra, Emirhan. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Sivas'tan sevgili Murat Kurt şarkıyı eşi ve çocuklarına armağan ediyor. Samsun'a dönelim. Atakum'dan tüm kaptanlara armağan etti sevgili Yasin şarkıyı. Yasin hoş geldin. Ankara'dan sevgili Muhammed, şarkı sana ve sevdiklerine de hediye olsun. Mesajları değerlendirmeye başladık. 0532 703 92 çift 0 alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp numarası. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Şarkılardan da dinlemiş olduğunuz üzere alemin kralındasınız, Kral FM'desiniz.

0: seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Ama dememek için Ema Sigorta.
3: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Televizyon deyince vatan.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
10: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: İlaç gibi radyo.
6: Sen de katıl derim, katılın.
9: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Ankara'dan sevgili Melek Hanım diyor ki, sevgili Kaan, aslına bakarsan yarın sabah o heyecana en çok ortak olacak olan da veliler. Çocuklardan biraz daha fazla heyecanlıyız diyor. Malum takvime bir gün kaldı. Yarın sabah yine o tanıdık ses gelecek. Hani kalk oğlum, kalk kızım, okula geç kalıyorsun diye. Anneler babalar da biraz stresli zannediyorum ki. Artık yazı uğurluyoruz. Malum geç yatmalar, gezmeler, tozmalar da artık yavaş yavaş bitiyor. Aslında en güzeli yine yarın olacak. Öğrencilerin arkadaşlarıyla yine bir ara daha sonra ilk karşılaşmaları, öğretmenle ilk göz göze gelme anları ya da ne bileyim teneffüsleri. Malum veliler için tabii ki ev yine şenlenecek. Öğrenciler için de biraz stres ve biraz heyecan var. Ama biz de her zaman olduğu gibi kral ailesi olarak buradayız. Kralcılarımız servislerde, evlerinizde, trafikte çalışırken o ilk günün heyecanına kral ailesi olarak bizler de ortak olacağız. Son saatin içerisindeyiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. 16 itibariyle Türkiye'nin kralında Kral FM'de en kral 20 listemiz. Saati 18'i gösterene dek Kral FM'de 18 itibariyle de sevgili nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. Unutulmayanlar programıyla.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir bakalım
10: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
13: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12.500

0: QLED TV 32.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: İlaç gibi radyo.

Ustalara saygı kuşağında babalar restelinde kralcılarımıza artık son saatin içerisinde ulaşıyoruz. Rahmet ve dua ile analım Ferdi Tayfur'un unutulmayan şarkılarından bir tanesi Alemin Kralı'nda kralcılarımıza ulaştı. İstanbul'dan Metin Bey şu an araçta dinliyormuş. İyi seyirler dileklerimi iletiyorum. Biz teşekkür ediyoruz kral ailesi olarak kralcılarımıza. Sibel Hanım Almanya'dan mesajını ulaştırdı. Sıradaki şarkıları sevdiklerime armağan etmek istiyorum der. Onu da kırmayalım. Sedat Bey hoş geldiniz. Eşiyle araçta dinliyormuş. İyi seyirler. Biricik eşim Melih'e armağan olsun şarkı der. Orhan Kayseri'den çalışıyoruz. Pazar günü çalışan tüm emekçilere de sıradaki şarkıyı rica ediyoruz. Kral ailesi diyor. Allah kolaylıklar versin. Bol kazançlar diliyorum. Pazar günü de çalışıp bizleri dinleyen kralcılarımızı unutmuyoruz. Feride Hanım'a ve sevdiklerine Orhan Baba yorumunu ulaştıracağız. Nihal hoş geldin. O zaman şöyle yapalım. Sıradaki şarkıyı sana ve sevdiklerine armağan edelim. Dinleme imkanı olup mesaj göndermeyen kralcılarımız için ayrıyeten bu şarkıları da hediye edelim. Birazdan da veda faslı için Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur. Max

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjiniz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
12: Ne istersen Neon 1.
13: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Empara, bankanın güzeli.
19: 10-16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
20: İlaç gibi radyo.
21: Reklam.

Geldik veda faslına kralcılarımız. Birazdan en kral 20 listemiz alemin kralında kralcılarımıza ulaşacak. 18'i gösterdiğinde saatlerse nöbetçi Erdem mikrofon başında. Yarın saat 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'ın hemen sonrasında kavuşmak, buluşmak dileğiyle hayırlı, güzel, keyifli bir pazar günü diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Temat yolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı. İTÜ bünyesinde yapılan çalışmaya göre İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultan Gazi'de kaydedildi. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyüyor. 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek, deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en aza indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi hedefleniyor. Yerkürenin %40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir. Dünya genelinde sıcaklıklar artarken gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 100 yıl boyunca en belirgin kuraklaşma süreci Avustralya'da yaşanacak. Bunu Brezilya ve Afrika'nın belirli bölgeleri izleyecek. Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan sanat eseri farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.
2: Çevre Bülteni.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
9: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
10: 4-13 Eylül tarihi.

0: performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin...

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizde bu hafta 20 numara. Korkma.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Aşk'tan Sabıkalı şarkısıyla Yaşar İpek'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında şarkısı Atlatırım'ı müzikseverlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjisi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla 18 numaranın sahibi oluyor.

En Kral 20 listemizin 17 numarasına geldik. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la listemizde bu hafta 17 numarada.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik En Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Semih Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk, listemizde 15 numarada yerini alıyor.

En çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında sözleri Sezen Aksu, müziği Onla Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada geçtiğimiz günlerde hayal ve umutun bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Sözleri Zara ve Gezegen Mehmet'e, müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet imzası taşıyan Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut en kral 20 listemizde 13 numarada yerini alıyor. Aşk.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz, yaşadığımı

0: bu şarkıyla aşıklar
1: birbirini tanısın.
2: En kral 20 listemizin 12 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta listemizin 11 numarasında yerini alıyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İlaç Gibi Radyo. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Ütü deyince vatan.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatağında. Ayrıntılı bilgi.

0: da var.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: En Kral 20.
10: Listemizin 11 numarasında Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3'ü dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin bu hafta 10 numarasında. Belki.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiye ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin 8 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız ve listemizin 7 numarasında Mahzun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahzun Kırmızıgül listemizin 7 numarasında.

20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berkar'da Büken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 5 numarasında.

0: birden fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: En Kral 20.
7: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Sammy Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Sende Kalmış şarkısıyla Semi Cenk'i dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara. Dokuz numara.
2: Bir daha böyle sevmem, dönme geri. Aramam hissesini, unuttum.
1: 18 numara.
3: Belki düzülür yıpranırım, dosta düşmana yaslanırım. Yapmadığım şey değil, atlatırım.
1: 17 numara.
4: Mamaş hayatı derdim var, sorma. Derdim inanımda durma.
1: 16 numara.
5: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
1: 15 numara.
6: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
1: 14 numara.
7: Yok.

0: 13 numara.
1: Gerçek aşk ibadet halidir. Adın kalır giderken.
0: 12 numara.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
0: 11 numara. En Kral 20, 10 numara.
3: Dağlara karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: 9 numara.

0: 8 numara.
1: Çıkma karşıma.
0: 7 numara.
1: Bundan sonra dönüm, kırk yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 6 numara. Numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
0: 4 numara.
1: Önlü-

0: 2 numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım, bu sefer kalbimi avutacağım.
0: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Unutulmayanlar. Aleminin Kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Unutulmayanlar programıyla karşınızda olacağız. 2 saat boyunca 70'lere ve 80'lere doğru beraberce uzanacağız inşallah. O dönemin o unutulmayan o efsane şarkılarını beraberce paylaşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Türk pop müziğinde dört yapraklı yonca sinemada da vardır ya, hani Türkan Şoraylı'nın, Hülya Koçyiğit'lerin, Filiz Akınlar'ın olduğu bir ekip. Onun aynısı Türk pop müziğinde de Sezen Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan, Zerrin Özer. İşte o karenin önemli isimlerinden bir tanesi. Çok güçlü bir ses, çok güçlü bir yorum. Yani öyle bir ses, öyle bir yorum var ki tarz ne olursa olsun hiç önemli değil. Her tarzı hakkıyla yorumlayabilecek bir isim. Orhan Baba, ustan artık deli gönülle başladı müzik yolculuğu ve ondan sonra da hep zirvede, hep yukarılarda olmaya devam etti. Zerrin Özer.

tarzıyla, tavrıyla, üslubuyla her zaman zirvede olmayı başarmış özel bir isimle yolculuğumuza devam edeceğiz. Kendisini anma töreni için Zeynep Kamil'de Şakir'in caminin hemen yanında mezarı sevgili kralcılar. Mezarı başında buluştuğumuzda Moda'da onunla birlikte komşu olanlar, beraber olanlar hep aynı şeyden bahsettiler. Gidip balkonda genelde olurdu diyorlar. El salladığınızda merhaba Edip abi dediğinizde, gel bir çay içelim abi dediğiniz zaman asla sizi kırmazdı. Oturur çayını içerdi, sohbetini yapardı. Öyle alçak gönüllü, öyle mütevazı bir insandı. Gerçekten çok önemli bir şahsiyetti, çok önemli bir müzik adamıydı. Mekanı cennet olsun. Edip Akbayram.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
0: İlaç gibi radyo.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
10: Ben şimdiki konuğumuza Türk sanat müziğinin Pavarotti'si diyorum sevgili kralcılar. Fiziken de benziyordu, ses olarak da benziyordu. Zaten bu bas, bariton, ses tonunda Türk sanat müziğinde iki isim var. Bir tanesi Metin Milli, bir tanesi de şimdiki konuğumuz. Çok pozitif bir isim, çok güler yüzlü bir isim. Türk sanat müziğinin çok özel şarkılarına imza atmış büyük bir usta. Yıldırım Gürses.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapalı, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Zerrin Özel'i anons ederken dört yapraklı yonca'dan bahsetmiştim sevgili Kralcılar Türk Pop Müziği'nde. İşte o dört yapraklı yonca'nın çok önemli figürlerinden bir tanesi şimdi konuğumuz olacak. Çok büyük bir ses, çok büyük bir yorum. Gün gelmiş mihrabım diyerek şarkısını okumuş. Gün gelmiş kaderimin oyununu okumuş. Dert bende derman sendeyi okumuş. Çok güzel bir ses, çok güzel bir yorum. Yıllardır hep zirvede, hep de zirvede olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Türk pop müziğinin büyük ustası, büyük dev çınarı Ajda Pekkan.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
0: BBVA. İlaç Gibi Radyo.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
0: İlaç Gibi Radyo.
9: Reklam.
10: Sevgili kralcılar, türkülerde, Türk halk müziğinde bir Neşet Ertaş efsanesi, bir Neşet Ertaş gerçeği var, bir Musa Eroğlu var, bir Arif Sağ var. Bunlar büyük ustalar, büyük efsaneler. Sonraki jenerasyonda da çok önemli isimler, Nuray Hafiftaş gibi, Güler Duman gibi çok özel isimler çıktı. Onlar da çok güzel türküleri yorumluyorlar, sazıyla sözüyle. Şimdiki konuğumuz da onlardan bir tanesi. Onun saz çalışı bile bir başkaydı sevgili kralcılar. Türkülere çok şey kattı. Yaşasaydı, hayatta olsaydı eminim çok başka noktalarda olacaktı. Maalesef elim bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun Kıvırcık Ali.

Evet dostlar, Unutulmayanlar programının bugün de sonuna geldik. Babalarla, efsanelerle programı nihayete erdirelim. Rabbim sağlık saat verirse, nasip ve kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşla.
0: İlaç gibi radyo.
6: Yeni Max Sticker kartla

0: ayrıntılı bilgi işcep ve maximum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kral FM'de unutulmayanlar.

dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hazır ada dayanmaz demiştim. Cepten yedik be senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

Biri saksımızı çiğneyip bitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Dedim ya gözüm, ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya gözüm, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sanki sözdür. Bir sıcak yuvaydır, biçilmez değil mi? Onun için sevdim, sevmez olaydı. Onun için sevdim.
1: Eczanelerde satılmayan tekil.
2: İlaç gibi radyo.

sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanamazsın. Al götür eskici.